0: Seni koymak kaynağı yolusunu bıraktım.
1: Medic 1, Crane available, Brighton Hospital, 1650.